0: Kumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.
1: Müziğin sesini sakın.

0: kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları Karadeniz'in iç kesimlerinde 4 ila 6 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul, İzmir ve Diyarbakır 32, Ankara 28, Bursa 35, Antalya 25 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: Dün gece çok mu geç yattın? Ve sabah çok mu erken uyandın? Yoksa günün berbat mı geçecek? Akşama kadar tuhaf işlerle mi uğraşacaksın? Olsun. Bak burada kim var? Bu sabah da seninleyim. Benimle misin? Benimle misin? O zaman başlayalım.

0: günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Herkese günaydınlar efendim, haftanın son iş gününden, cuma sabahından. Herkese selamlar, herkese günaydınlar, cumanız mübarek olsun. Emre Mutluşoğlu başladı, saat 10'a kadar beraber olacağız. Günaydınlaşma faslımız an itibariyle başlamış bulunmakta. Epey konuşacağız, epey tebessüm edeceğiz, epey böyle bir dertten, kederden, efendim gamdan, kazavetten, iş stresinden, gereksiz triplerden uzaklaşacağız. Elimden geleni yapacağım. Ona kadar buradayım. Sakın bir yere ayrılma.
1: Emre Mutluşoğlu'da kısa bir ara.
2: Reklam. Lezzet arıyorsan
3: Festi.
2: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
3: buldum.
2: Opet'te bulacaksın.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklam. Emre Mutluşoğlu devam ediyor.

Günaydın mesajlarınıza bakıyorum. Şöyle bir okuyalım. Günaydınlar, günaydınlar alkışlamış bizi. Günaydın Emre, hayırlı cumalar herkese. Abi sesin yine bir garip demiş. Evet, alerjim tuttu sabah sabah, özür diliyorum. Verdiğim geçici rahatsızlıktan dolayı sanki normal sesim Zeki Müren gibiymiş de şu anda kötü olmuş gibi bende. Cumanız hayırlara vesile olsun demiş. Teşekkür ederim. Günaydın aşko, niye bağırıyorsun demiş. Günaydın aşko. Hayırlı cumalar, teşekkür ederim. Günaydın müdürüm, hayırlı sabahların olsun, teşekkür ederim. Sağ olun efendim, günaydınlar. Günaydınlar demiş Serpil Hanım. Bütün dinleyenlere hayırlı cumalar diliyorum demiş. Bursa'dan Firuze'ye de selamlarımızı gönderelim. Emre abi, 13 Haziran'da benimle kız istemeye gelir misin demiş. Kızı bir tek sen alabilirsin, vermeyeceklermiş gibime geliyor demiş. Kızı ben almış olmuyorum. Kızı sen almış oluyorsun ben, eğer almayı becerebilirsem bu durumda yani. Adam beni kız istemeye çağırıyor. 7 geçe sabahın 7'sinde ya. Mesut. Mesut vermeyecekler gibi geliyor, şey gibi mi böyle yani, sınavdan geçemeyecekmişsin gibi, hani böyle galiba çakacağız bu dersten falan, onun gibi bir şey mi? Alırsın alır. Eğer olmazsa bir dahakine, hani şimdi ben hemen bir ilk kafadan ben gelirsem şike yapmış gibi oluruz yani. Anladın mı? Ters de tepebilir. Adam belki beni sevmiyor kayınpeder, Allah Allah. Bu arada bu ilk defa olmuyor. Daha önce de beni kız istemeye davet etmişlerdi. Hatta istediğim de oldu. Ayağım uğurludur diyemem de. Devir bir değişik yani. Vallahi bilemiyorum, inşallah kardeşim. Hayırlısıyla hayırlı bir yuva kurmayı nasip eder Allah sana da. Günaydın Emre abi, yayınlar demiş, teşekkürler. Hayırlı bereketli huzurlu cumalar demiş. Gönlü güzel insan, canım benim, var ol, eksik olma. 5-6-1976, günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı. Ne bu, tarih mi? Doğum tarihini mi vermiş? Emre günaydın, ilk Maltepe günaydını benden olsun. Birazdan, evet. Bak, yüzünü vakumladığım günaydın yazmış ya. Arkadaşlar, gidin sevdiceklerinizin yüzünü vakumlayın. Beni niye vakumluyorsunuz ya? Günaydın hayırlı sabahlar cümleten demiş. Sabah sabah yolda 100 TL buldum. Sence ne yapmalıyım demiş. Vallahi düşkün birine ver yani. Sahibini bulamayacaksın kesin. Karakola teslim edecek halin de yok. Ciddi miktar bir para olsa tamam da. Bir radyo ismi yazmış, yalan oldu demiş. Ne demekmiş bu? Ne olmuş o radyoya? Emre abi günaydın sana. Emre değil de Mert diye isim geliyor demiş. Abicim sabaha kadar bunu mu düşündün Allah aşkına? Maltepe su sporlarından günaydınlar, buyur. Sekmez ya, Maltepe şaşmaz.

0: Radyo'nun sesini. Güzel bir güne beraber başlamış olalım hadi. Ben buradayım, sen de orada mısın?
1: Yine kaldık baş başa, yazılan gelir başa, bir keder değil.
0: Hollanda'dan günaydın, yağmur yağmur demiş.
1: Ne arkadaş, çek çek bitmiyor, yine bir çıkmaz sokaktayız.
0: Bizim burada da durum şundan ibaret, sabah gelirken arabanın sıcak, klimanın sıcak vermesini sağlıyorsun, dönerken de soğuk. 3 saat içinde her şey değişebiliyor.

Abi dün akşam Mehmet demiş, soy ismini vermeyeyim ne olur ne olmaz diye bir arkadaşla tanıştık. Senin çok yakın arkadaşın olduğunu iddia etti. Sonra seni arayacaktı, telefonun şarjının bittiğini söyledi. Arayamadı, biz inanmıyoruz, bu arkadaşı tanıyor musun demiş. Bir sofradan fotoğrafını atmış arkadaşın. Tanımıyorum. Ama o beni tanıyor olabilir, yani öyle düşünelim. Senin de başına geliyordur. Ya ben bu mikrofonu bir türlü ayarlayamadım ya. Boyum mu kısaldı, boyum mu uzadı? Yalçın'a göre kendi... Abi Yalçın'la biz aynı koltuğu kullanıyoruz ya. Yalçın 1.15, ben 1.96. Yani biraz... Şaka şaka, 1.15'tir. En az 1.20, 1.25'i var yani.

0: Merhaba Emre abi, günaydın. Ben de 1.92'yim demiş. Uzun boyun dezavantajlarını yaşıyor musun demiş. Avantajını da dezavantajını da yaşıyorsun abi ya. Güne Marlı'yı izleyerek başladım, kıyamam ona ya demiş. Onun yerine beni götürün denize, Marlı için kendimi feda ederim. Ya Burcu onu yazlıkta denize sokup biraz böyle hani köpeklere tuzlu su iyi yedir. Hatta soktuktan sonra birkaç saat yıkamaman lazım. İyice böyle derisi o tuzu alsın, pişsin. Egzama, dermatit, bir sürü rahatsızlığına iyi geliyor diye. Arka arkaya suya sokunca bu da çıldırmış muhtemelen. Karşı da koyamıyor. Garibim, ufacık bir şey ya. Montaj çok güzel olmuş yalnız o suya giderken. Ya sabır çekmesi. Kaçamıyor da yakalayıp suya atıyorlar, tamam mı? Çok fazla yorum da yazmışlar çok. Görenler, izleyenler çok gülmüşler epey. O mağaranın iç sesi yani, ben onu biliyorum hani. Onun o bakışından anlayabiliyorum onu yani, yine mi ya, yine mi ya, yine mi? 0544-886-1886 0544-886-1886 numaralı WhatsApp hattımızdan bana ulaşabilirsiniz. Günaydın Emre'ciğim, İstanbul'un güzel sabahında sana programını dinleyen tüm dostlara günaydınlar demiş. Kahvenizin tadı, sohbetinizin keyfi bol olsun demiş sevgili Şenay. Şenay'cığım, seninle dün konuştuğumuz mevzuatı pazartesiden itibaren hallediyoruz. Güzel bir şarkı, albüm çalışması var. Şenay da bana iletti. Onu çalacağız. Havuza eklememiz gerekiyor, dahil etmemiz gerekiyor vesaire. Sabah sabah soğuk keşkek yedim abi demiş. Abicim afiyet olsun da bana ne bundan yani. Biliyorsun keşkeği çok sevdiğimi de bilerek pislik yapıyorsun değil mi şu anda? Daha önce söylemiştim bak, biliyor, o bildiği için böyle yapıyor. Soğuğunu sıcağını fark etmez, bana keşkek olsun yeter. Onu söylüyor ki canım çeksin, şimdi konuyu yemeğe getiriyor bak, görüyor musun? Görüyorsun değil mi? Böyle işte, bu işler böyle. İsmi lazım değil, bir restoranda çok övdüler. Buranın keşkeği çok güzel işte, şeylerde kavuruyorlar böyle, kazanlarda falan döndüre döndüre. Keşkek istedik bir tane garson kardeşimden. Kıymetli emekçi kardeşimden. Bekledik, bekledik, bekledik. İki tane keşkül geldi. K-E-Ş-K ile başlıyor ya ilk. Dört harfi tutuyor diye arkadaş keşkül getirmiş bize. Garip gelmesin sana, bir de onu da yedik. Yani dedik tamam, bunları biz bir yiyek, sen arkasından bir tane de keşkek getir. Gelmiş şimdi, geri gönderilir mi? Allah Allah, ayıp ayıp, öyle olmaz. Ben ne gelirse yerim, affetmem. Emre soğuk bir Almanya sabahından günaydınlar demiş. Evet, Avrupa'da bir soğukluk var, anlamadım. İspanya çok sıcaktı ama buralar böyle bir...
1: En güzel şarkıları senin için...
0: Hollanda'dan da yazdılar soğuk diye, Almanya'da öyleymiş.
1: Çok seviyoruz, çok seviyoruz. Burası İstanbul efendim.
0: Sıcak bir İstanbul sabahından da size günaydınlar efendim.

0: Armudun sapı yüzümün çöpü derken sen de evde kaldın Emre Mutlu demiş. Sana yangınıma. Bu kanıya nereden vardığını sorabilir miyim acaba? Şimdi nereden yani... Hiç öyle bir şey demedim. Ne armudun sapı dedin ne üzümün çöpü dedim. Anma, kalbim hala aşk. Günaydın Emre, servisi karı kocadan demiş. Sedat ve Nuray günaydınlar. Hayırlı sabahlar. Günaydın demiş, günaydınlar efendim. Daha sabah 18.18 pardon 08.18. Ve 33 derece, gerisini siz düşünün demiş. Gülü seven dikenine... Katlanır. Günaydın kaptan demiş. Günaydın kaptan, hayırlı sabahlar. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Dünya kupasında tur atlar mıyız abi, ne diyorsun demiş. Yani %99.9 tur atlarız. Tur atlarız derken gruptan çıkarız yani. %99.9. Böyle de iddialı konuşuyorum. Eğer saçma sapan şeyler olmazsa. Ben Montella'ya çok güvenmiyorum ama bizim çocuklara güveniyorum. Güvenmiyorum derken yani çok yakinen takip ettiğim teknik direktör olmadığından, yoksa güvenilmez bir adam olduğu anlamında söylemiyorum ama mutlaka iyi bir sonuç almamız lazım. Günaydın su böreğim demiş, günaydın. Abilerin günü günaydın demiş, günaydın. Günaydın, iyi bir gün diliyorum size, yoldayız. Trafik Mahmut Bey üzeri açık havada, iyi, sadece gittiğim yolun işe varacak olması sıkıntı demiş. İşe gitmesem mi diyorum, paranın gözü kör olsun be, aynen öyle. Bir reklama gidip geliyorum. Ayrılma bomba gibi devam edeceğiz. Aman, aman,
1: aman. Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
2: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tantini... Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklamlar.

Günaydın hayırlı cumalar demiş. Ayroz müziğin Deliyiz Biz şarkısını dinledim mi? Milli takım için yapılmış, tüylerim diken diken oldu. İstek yapmıyoruz tabii ama şöyle azıcık çalsam da hep birlikte bir gaza gelsek demiş. Kendimizi sahaya çıkacakmış gibi hissetsek. Bakarız tabii ki müsait olunca. Almanya'ya selamlar. Kahretsin geldik yine demiş. Senden daha iyisi olsa da gitsek dinlesek. Hadi gitsene. Gidemiyorsun diye mi? Ya. Niye gitsek de kendi kendine bağır çağır burada. Canımsın, iyi ki varsın, sağ ol.

0544-886-1886. Eğer şu anda bu anonsu duyuyorsan, eğer kulağında ben varsam, evindeysen 1'e, iş yerindeysen 2'ye, trafikteysen de 3'e basıp göndermen yeterli. Bu bir sabah yoklamasıdır. Neredesin sen? Evindeysen 1'e, iş yerindeysen 2'ye, maalesef trafikteysen 3'e basıp gönder. Bu anonsu duyuyorsan burada olduğunu görmem için bu bir yoklama aynı zamanda. İyi ki varsın. Bakalım kimler nerelerdeymiş bir görelim şöyle bir.

çok kalabalığız ama yetmez. Bu anonsu duyup eminim ki mesaj atmaya tenezzül etmeyenler var. Bir tane tuşa basacaksın ya. Evindeysen, bire iş yerindeysen, iki trafikteysen, üçe bu kadar basit yahu. Ne olmuş ben de birazcık mutlu olsam? Ne olmuş biraz daha da kalabalık olduğumuzu görsek ki diğer emsallerimiz böyle kalabalığı rüyalarında bile göremezler ama Allah sizden razı olsun, iyi ki varsınız. Evindeysen bire, iş yerindeysen, ikiye trafikteysen üçe basıp yollayıver ne olur. WhatsApp böyle akınca yağmur gibi ben böyle deliriyorum ya, çıldırıyorum ya. Ha şöyle ya. Acıdılar, şey yaptılar. Bu susmayacak belli, dur.

Misafir kabul ediyorsan söz veriyorum sana, boşnak böreği yapıp getireceğim demiş. Hayda. Sence böyle bir teklif reddedilebilir mi? Hem de kendin yapıp, yani boşnak böreği. Not boşnak değilim demiş. Olsun. Yani ben böreğe bakarım. Ben de Trabzonlu değilim ama kuymak yapıyorum yani. Gayet de üf. Üf. Evet, resmini de atmış tepsinin. Gel ne olursan ol gel. Şimdi bugün çok renkli bir gün geçeceğiz diye düşünüyorum. Dün biliyorsunuz uzattık programımızı, ondan sonra da toplantı yaptık. Bu Dünya Kupası ile alakalı bir toplantımız vardı. Uzatmayı kısalttık. Neyse, dün bu saatlerde buralar, o saatlerde buralarda olanlar biliyorlar konuyu. Epey değişik. İşler yapacağız. Ne demiş? Evdeyim demiş. Çalışın faniler. Ha ha ha yazmış bir de. Az sonra sahile gider şezlongda kahvemi içerim. Aslında bir tane jet ski iyi olur ama getir getir sıkıntı demiş. Dondurma ile devam. Allah seni kahretmesin. Bu yaptığın zulümden dolayı. Bu arada gerçekten ben bu kuymak yapıyorum dediğim ya biraz önce. Bundan önce atılmış bir fotoğraf var. Gerçekten kuymak yapıyor ya. Ayağımın tozuyla kahvaltı hazırlayan ben demiş. Gerçekten kuymak yapıyor. Bir de uzatmış onun peynirini. Allah'ım yarabbim. Yapma bunu. Yapma bunu. Ercan Taner miydi bir ara? Yapma bunu. Yapma. Döndürme. Çok duyacağız Dünya Kupası'nda. Bakalım neler olacak. Nafakaları da iptal ettiler. Hayırlısı. Süresiz nafakayı iptal ettiler. Sizin bununla ilgili görüşünüz ne bilmiyorum ama ben kendi görüşümü söylemem. Nafaka falan ödediğim yok yani, yanlış anlaşılmasın da. Değişik bir şey olmuş, bilmiyorum. Sen ne düşünüyorsun bununla ama, bununla ilgili ama. Yani evlenmiş, 8 ay evli kalmış, ömür boyu nafaka alacak falan filan. Yani bu zaten saçma bir durumdu. Bakalım ne olacak yani. Acun ne diyor esas, ona bakmak lazım. Ya da Cem Yılmaz. Nafakalarıyla gündeme geldikleri için söylüyorum. Yoksa onları... Onlara koymaz diyeceksiniz de. Böyle olmuyor işte. İstirahat ederken bile sizi dinliyorum. Ya sen içtihat mı ediyorsun? Tam da aşka inanmıştım. Hakikaten istirahat ediyormuş yalnız. Sen çeldin beni. Bu bir istirahat fotoğrafıdır. Böyle kaybolmak var. Hayırlı istirahatler o zaman. Var mıydı böyle kaçmak? Neredesin? Var mıydı yoldan çıkmak? Neredesin? Boşnak böreği de iyi gider demiş orijinal emde. Yanına kuru et. Sen gel gel, sen gel bak, ben sana boşnak böreğinin kralını yedireceğim. Neredesin? Kuru etin kralını yedireceğim sana, kralını. Neredesin? Var mıydı yoldan çıkmak? Neredesin? Uçtum gittim bilinmez. İşini severek yapan herkese saygı duyuyorum. Sevmeyerek yapan herkese de saygı duyuyorum. Çünkü kimse işini sevmek zorunda değil. Allah herkese sevdiği işi yapmayı nasip etsin inşallah. Elbet bir gün.

0: Hepsi yalan.
1: Günaydın, yoldayız efendim yazmış.
0: Sen.
1: Teşekkürler efendim. İlker Pamukçu. İlker hocam, akademisyen falan mısınız? Resminizden böyle bir vibe aldım da. Sanki biraz sonra ders notu isteyecekmişim gibi hissettim kendimi. Sizden. Ooo, yumurta, zeytin, reçelli, domates gelmeye başladı. Zorbalanma başladı sabah sabah. Geçen hafta geldi kuru et ve vişne suyu demiş. Evde boşnak var, daha ne kadar orijinal olabilir? Daha orijinali var bizde. Biz daha boşnağız. Neredesin, uçtun gittin bilinmez. Bir yerdesin, bize ne oldu şimdi, neredesin? Emre evi ilaçlamaya gelecekler. Sevmediğimiz kişiler itinayla evde unutulur. Ya kişi unutmak ne evde ya? Neredesin? Evde insan unutmak nedir Allah'ını seviyorsan ya? Ya bazen böyle haberler duyuyorum ya, yani gerçekten hani içim bir yandan cız ediyor, bir yandan da bunun gerçek olduğuna inanmak istemiyorum. Mesela çocuğunu unutuyor otobüste falan böyle. Uçakta köpeğini unutanlar.

Emre Bey şöyle söyleyeyim demiş, bir market ismi vermiş. Gebze Depo'da elektrik soğutma formülüyüm. Soğutma formülü müsün? Siz tabi ismi okuyamayacaksınız ama akademisyen değilim efendim demiş. Formen yani. Ha formülüm, he anladım. Olsun hocam, yine çok havalı. Günaydın dinlemeye başlayıp selam vermeyince bir dükkana girip selam vermiyormuş gibi hissediyorum. Aynen, dükkana böyle ya, vardır öyle, ben onlara odun diyorum arkadaşlar, kusura bakmayın ama. Böyle ya, asansöre binince bile bir merhaba, bir iyi günler değil mi yani, hani böyle insanız da ne kadar zor yani, bir kafa selamı verirsin, bir merhaba.

dersin, bir günaydın dersin, bir iyi akşamlar dersin. İnerken böyle bir iyi günler dersin asansörde bile. Dükkana giriyor adam, yürüyen meşe palamutu yani. Çok acayip tipler var tabii ama ne yapalım, onlar da işte bu dünyanın içinde. Onlarla beraber yaşamak zorundayız. Gerilmeyeceğiz. Ömer Faruk Değirmenci. Günaydınlar kıymetli kardeşim. Evli olduğum zaman insan oğlumu anaokulda unutmuştum. Eve gelmiş çocuk, nerede demişti, iyi ki de boşamışım demiş. Ya evli olduğum zaman insan, evli olduğu insan mı? Yani cümle, öyle bir cümle kurmuş ki. Çenem çıkacak şimdi yine. Evli olduğum zaman insan oğlumu anaokulda unutmuştum, eve geldi. Yani evli olduğu insan oğlunu anaokulunda unutmuş. Günaydın Emre, ben Saliha demiş Almanya'dan. Öğretmenim. Tamam. Teşekkürler Saliha öğretmenim, teşekkürler. Günaydın Emre, iyi yayınlar, hayırlı cumalar. Bir Steve Jobs daha işte. Adamlar da akademisyen tipi var bak, bu da öyle yani. İsmini söyleyeyim hatta, Güven Gümüş. Adamın adı da Güven, tipi de güvenilir yani hani.

0: Ha, evli olduğum dönemde evli olduğum insan oğlumu anaokulunda unutmuş. Ya çocuğunu anaokulunda nasıl unutur insan ya? Bu nasıl bir şey ya? Trende unutanlar, gemide, vapurda unutanlar.
1: Dinlemekten keyif aldığın tüm şarkılar burada. Burası İstanbul FM.
2: Burası İstanbul FM.
0: Komşularıyla muhabbete dalıp çocuğunu okulda unutan veli tanıyorum ben. Çocuğu eve ben götürmüştüm. İstemedim. Ya arkadaşlar bak bir şey söyleyeceğim. Cüzdan, telefon, çanta, ayakkabı, şapka, tişört, bavul, valiz, tamam. Ya insan unutmak nedir ya? Efendim bir çocuk bulduk. Aa, evet ya demin annesi buradaydı herhalde. Lafa da kısır yiyordu, unutmuş herhalde. Garip değil mi yani, bence garip, bence çok acayip ya.

Saliha boy kilo yaş demiş. Bunu da soran Tuğba bu arada. Saliha'nın boyunu kilosunu yaşını ne yapacaksa. Kızlar iyi misiniz, ben anlamadım. Benim arkadaş hanımını otobanda benzinlikte unutmuştu. Abi bir şey söyleyeceğim. Bak gülüyorum, bu yarın başıma gelir bilmiyorum da yani. Ben anlamadım bu işten bir şey, vallahi billahi bak. Kork, dinlemedin kaldın yarım. Etme günü kırma. Ben de abimi vergi dairesinde unutmuştum demiş. Vergi dairesinde adam unutmak ne ya? Abi gerçekten mi bu, makara mı yapıyorsunuz benimle? Abisini vergi dairesinde unutmuş bak. Halil Yıldız. Başka gelir, nasıl oldu mesela vergi dairesinde, yani vergi çok çıktı da kafan gitti, hani öyle bir şey mi? Allah Allah. Kıymetli müdürüm günaydın, geç kaldım biraz, kaçırdım bir şey var mı demiş, senin için problem olur mu? Yerine geç. Şimdi bir şey isteyeceğim sizden, canım çekti. Yok dur bir dakika, öyle böyle girmemem lazım bu konuya, bir dakika. KVKK kuralları çerçevesinde

0: Kimsenin mecburiyeti yok. Devam et. Herkes galerisindeki 5. görseli atabilir mi bana? Video ya da fotoğraf hadi. Ama dürüst olacaksın. Bak atmıyorsan atma. Atacaksan da hakikaten at bak. 5. görsel. Galerine tıklıyorsun telefonun. Şu anda elindeki var ya bık bık bık yazıştığımız. Olmaz, ikna olmaz, böyle de... Canım bunu çekti yani. Beşinci görsel. Video olur, fotoğraf olur. Doğruluk mu, cesaret mi? Attım dediği 5. fotoğraf poğaça ya. Ya hiç mi aksiyon olmayacak bizde ya? Al Allah kahretmesin, dürüst atıyorum diyecek yok mu birileri ya? Ha, kitap anlatı günlerinde milletin bir şeyini araklamış, gece çekip gruba atmıştım demiş. Beyler ayıp oluyor ama. Cin çağırma tahtası resmi atmış bana. Bu nasıl bir... Arkadaşlar tek görünmelik fotoğraf attığınız zaman açılmıyor. Ben de bilginiz olsun. Yani artık birbirimize güveniyoruzdur diye düşünüyorum. Niyeyse. Tek görüntülemelik atıyorsanız ya burada WhatsApp web'de açılmıyor bu. Yani normal atmanız lazım. Allah'ım çok heyecanlı dur. Sabah sabah ne geldi başımıza dur. 5. görsel videoda olur, fotoğrafta olur. Neymiş bu? Lehim kablosu mu? Ne burası ne? Bu ocağın altı mı burası? Priz mi? Tarihi ne kadar var? Bir de ispatlamış. Eltim ve kaynanamla dürüstçe attım demiş. Dürüstçe... Evet. Ya o kadar da dürüstçe çok şart... Bir dakika. Karıştı burası. Bir saniye. Burcu teşekkürler. Seni dürüst Burcu olarak kaydediyorum. Bizde geri vites yok, gerekirse ileriden döneriz demiş. Kendi resmini çekmiş ama aynadan sektirerek çekmiş, onu atmış böyle, yok ayna değil, arabanın camından. Attık işte demiş, Kastamonu ilçeleri yöresel lezzet haritası. Hakikat mi ya? Benim bütün galerim kızım demiş, onu yerim. Onu ısırırım, onu var ya, onu ne yaparım biliyor musun? Böyle mıncır mıncır canım benim ya. Erzurum tabelası atmış, görsel buymuş. Dün Cavit evden kaçtı demiş, dur Cavit'e döneceğiz. Bir dakika, ortalık karışık şu anda. Müdürüm günaydın, simit peynir masanızda demiş. Abisini vergi dairesinde unutan vergi müdürüne, abim vergiden düşemiyor muyuz demiş mi demiş. Bizim kafenin ekibi.
1: Mutlu Show'da.
0: Hemen geliyorum.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Tüm zamanların en Bambi kampanyası. Bambim var benim. Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre yenilikçi olmalı.
6: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
7: Bana göre vizyoner olmalı.
8: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
9: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
10: Sağlam bankacılık.
11: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese...

demiştim? Neyi rica etmiştim? Galerindeki 5. görseli. Ama video ama fotoğraf. Atmıyorsan atma, bir şey diyemem, ama atacaksan da dürüstçe gerçekten 5.'si ise at, tamam mı? Emre sana güveniyorum. O yüzden bunu atıyorum demiş. Normalde başkasına bunu yapmam demiş. Seni kırmamak için dürüstçe galerimdeki 5. görseli sana atıyorum demiş, ama kimseyle paylaşma olur mu demiş. Arkadaşlar. Yasemin atmış bunu. Ah Yasemin ah.

Bunu paylaşmak zorundayım Yasemin, kusuruma bakma. Arkadaşlar hazırsanız Yasemin'in kimseye söyleme. Sana güvendiğim için atıyorum. Dediği görsel. Yaprak sarması. Teşekkürler. Teşekkürler Yasemin, gerçekten kimseye göstermiyorum, en azından sadece söyledim, bak göstersem ayıp. KVKK var. Al demiş, ölçü tablosu modelist yardımcısıyım, 5. görseli buymuş. Günaydın, maalesef işimle ilgili mahkeme kararı demiş. Boynum kırıldı şu anda, yan atmış fotoğrafı çünkü. Pekala, devam ediyorum. Markasını veremeyeceğim bir ekmek kesici aleti atmış. Günaydın Emre, güne 5.30'da başlıyorum demiş. 5. fotoğrafım. Lavabodan bir fotoğrafını atmış kardeşimiz. Tamam. Bir tane video var, bayramdan kalma demiş. İstanbul'un güzel güzel mekanlarının bir kolajını atmış. Teşekkürler. Günaydın Emre, fotoğraf attığım için üzgünüm, fotoğrafı ben çekmedim, hanım çekti. Malum sosyal medya kullanıcılarından masa fotoğrafı çekmek bana göre değil demiş. Güzel bir fotoğraf bu da. Yapay zekadan arkadaşın isteği üzerine yapmıştım demiş. Etek giyen bir beyefendinin fotoğrafı. Arkadaşınız bunu sizden mi istedi? Rengarenk. Dün yemeği çekmiştim öğlen demiş. Oo. Çok severim. Tavuk suyu çorba, bezelye, pilav, salata. Tatlı mı bu? Bu ne bu? Bilmiyorum. Bir sos mos bir şeyler var. Su. Ve hurma.

Aile mesaj atmış, demiş ki arkadaşımın boşanma davası vardı, okumam için atmıştı demiş. Evet, bir dua var burada da, Allah kabul etsin. Bir kedi videomuz var. Fotoğraflara bakmaya devam ediyorum. 3000 TL yakıt almış, onun fişine çekip atmış. Ava tarafına bekliyorum mangala demiş. Olur efendim. Bağ evi varmış Ava tarafında. Ben böyle gezelim görelim programı yapacağım ya Emre Mutlu'yla. Günaydın Emre'ciğim, mutlu keyifli yayınlar dilerim, teşekkür ederim. Ekibi al gel demiş, pazar günü kahvaltıya Çatalca İnceyiz mağaralarındayız. Düşünülür. Bir türlü memnun olmadım. Poğaç attık demiş sabah 5'te. Resim dedin. Yarım dünya yarın sevgilim. Hanımla benim çocukluk resmimizi birleştirdik demiş. 18 Temmuz düğünümüz. Hadi hayırlısı. Bakalım. O cağ kebabı resmi var. Biraz. Sen de 5. görseni atar mısın demiş. Atamam. Güneş yetmemiş, bir de ay çakmış. Biri durdursun şu dönen deli ev. Kayıp medeniyetin son temsilcisi mezecimiz Ahmet abimiz demiş. Selamlar. El ayak çekilmiş. Abi Yasemin numarasını yazabiliyor musun demiş, bak. Millet çok edepsiz bu mehtap. Beyler. Şu güvercin. Günaydın, dürüstçe gönderiyorum demiş. Ne bu? Ne mehtap. Oo. 5. görsel öğrencilerim demiş. Yarın sevgilim, spora sürüklenen çocuklar. Kalsa, harika. Dünya batsa da, yarın sevgilim, en güzel çay demiş. Sere. Kurumsal firmada tır şoförüyüm pekala. Bayramdan kalma Alaçatı İmlenönü. Peki selamlar. Dün şirketin bahçesine çektim, yeğenimi attım demiş. Bana da atmış sağ olsun. Bunca cezaya rağmen varsın. Günaydın demiş, böyle bir şeyin ekran görüntüsünü almışım. Hoşum. İçimde bir his, bunu göreceğiz, bunu da mı göreceğiz diye fısıldıyor demiş. Dur bakayım neymiş bu.

0: Günaydın. Mayasız poğaça tarifi demiş. SS almıştım, olsa da yesek. Olur peki. Yasemin'in yolladığı fotoğrafı post olarak paylaşır mısın? Şurada biz bizeyiz, ne olacak ki demiş. Karpuz fotoğrafı var bir tane. Dün akşamüstü arabaya kaplama yaptırdım demiş. Onun fotoğrafı var, pekala güzel. Emre günaydın, iyi yayınlar demiş. Rezil olacağım ama... Evet, bir dans videosu. Günaydın demiş. Koleksiyonumu yeni çocuğu yeni çıktı karıştırmayayım diye ekran resmi atmıştım demiş. Çok güzel bir araba. İstanbul FM her zaman ilk sırada, ha bizi çektiği fotoğrafı. Vay, Boombox'ta dinliyorsun, o da bizim radyomuz. Dur bakayım, bir mesaj var burada da. Mesaj çok duyulmadığı için açamadım. Şimdi açayım bakayım, duyabilecek misiniz?
1: Annem fark etti, unutmuştu. Sonra abinin yanına gittim. Annemi aradım. Açmadı, sonra şey yazdırdım. Kızınızı fark etti, unutmuşsunuz diye. Annem fark etti.
0: Annesi markette unutmuş. Allah'ım, ne anneler var değil mi yani? Gül resmi varmış 5. fotoğrafında. Şanssız çocuk, 6 deseydin nelerle karşılaşacaktın? İyi ki 5 dedin, al sana 5 demiş. Pencereden dışarıya yani. 6 mı deseydim acaba ya? Halı yıkamacıyım, müşteri evde olmayınca kapıya bırakmıştım. İsmim Doğan demiş. Kıyamam sana ben, hayırlı işler Doğan. Kapıya bıraktığını fotoğrafını tabii müşteriye atıyor bunu da. Günaydın Amrak Bey, günaydın, günaydın. Bizim işimizde bu abi, altın takı üretimi yapıyorum demiş. Güzel bir altın bileklik fotoğrafı atmış. Bir kahvaltı soframız var. Bunun ne olduğunu anlayamadım, bir görsel var ama. Her şeye de benziyor yani. Her şeye benzeyen bir fotoğraf atmış. Sevgili, dur ismini söyleyeyim. 3501 numarasının sonu. Burak bunu atmış. Burak, bu ne? Ne ola ki acaba? Bir futbol topu resmi var. Güzel, teşekkürler. Dükkanın tezgahını atmış efendim. Hayırlı işler, böyle bereketli kazançlar diliyoruz. Yavuz Bey'e hayırlı sabahlar.
2: Sesi açık kalsın. Radyonun sesi açık kalsın. Sana iyi gelecek şarkı şimdi İstanbul FM'de. Şimdi İstanbul FM'de.

Hanımla sık sık yaptığımız bumumuma etkinliğinden bir fotoğraf sana demiş. Yumurta, iki tane yumurta markası var. Hanımıyla sık sık bu etkinliği yapıyormuş beyefendi Ali Bey. Bumumu diye soruyormuş. Bumumu etkinliği güzelmiş bence. Tahmin edeyim ben konuyu, hiç senin yazmana gerek bile yok. Sen markete gidiyorsun, yenge seni bumumu oynayalım mı diye kandırıyor. Safoş Ali. Gönderiyor seni, diyor ki hadi bumumu oynayalım diyor. Sen de aa nasıl oynayacağız diyorsun. Aşkım markete gideceksin diyor. Bana ürünleri göstereceksin. Ben de bu diyeceğim, onu alacaksın diyor. Oyuna bak, güzel taktik. Bumumu. Evet, iki tane koli resmi var. İkisinde de farklı markalar yazan yumurtalar var efendim.

Rakiplerin de seni dinliyor, rakiplerin dinleyiciliğine geçsinler demiş. Dinliyorlardır elbet. Bir de şeyi anlamadım. Rakiplerin derken rakip mi? Derya'dan bir fotoğraf geldi. Ay kızı galiba, muhtemelen çok tatlıymış maşallah. Kızımın doğum günü demiş.

0: Rakiplerin evet seni dinliyordur ama biz onları değil seni dinliyoruz demiş. Teşekkürler. Büyük herkes Emre Mutlucu olacak. Estağfurullah. Bugün de Bakırköy'deyim. Bakırköy'de çok güzel bir efendim söyleşimiz olacak. Epey de uzun sürecek. Benim söyleşilerim genelde stand-up tadında geçiyor. Çünkü ben öyle normal kuru kuruya bıy bıy bıy bıy konuşmayı sevmiyorum. İlla ki hikayeler anlatıyorum. İlla ki efendime söyleyeyim. Sohbetli muhabbetli oluyor. Ama maalesef üzgünüm dışarıdan giriş yok. Sadece öğrenciler olacak orada. Ama dışarıdan girişin de olduğu efsane bir takvim hazırlanıyor efendim. Az kaldı. Hepinizi tek tek davet edeceğim ve bekliyor olacağım. Umarım güzel geçer. Yüksek lisans öğrencisiyim desem hayır hayır okulun içinde bu. Bakırköy Kız Lisesi'nde bir söyleşi bu. Keyifli olacağını düşündüğüm bir söyleşi. Ama sizde de bir etkinlik yapacağız. Bayramda turla Bodrum'a giderken demiş. Boyun kilidini almış kendisine. Görümcemin kayınvalidesinin fotoğrafı küsler demiş. Görümceme gönderdim. Şükran teyze mi? Abi günaydın. Nişan arifesinde olmak böyle bir şey işte demiş. Ah kardeşim ah. Koltuk takımı bakıyor. Kıyamam ya. Yeni nafaka sistemi nasıl olacak? 6 yıllık evliliğe 3 yıl, 10 yıllık evliliğe 5 yıl. Ne abi bu? Öyle değil ki bu. Gerçek değil. Bu tasarı sadece. Halil İbrahim atmış. Halil müzdarip olduğun bir dertle alakalı olabilir mi bu? Ben de koltuk takımlarına bakıyorum demiş. Müdürümüzün öğretmenlere hediyesi. Benan Doğan. Öğretmenmiş galiba Benan Hanım. Ona bir çiçek gelmiş. Onun da 5. görseli buymuş. Evet bir salatalık resmi geldi. Çok renklendi şu anda ekranım. Abi kızacaksın ama yemin ediyorum bu demiş. Ender yeni yasa değil, yeni yasa tasarısı. Yasalaşmadı henüz.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları Karadeniz'in iç kesimlerinde 4 ila 6 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul, İzmir ve Diyarbakır 32, Ankara 28, Bursa 35, Antalya 25 derece olacak.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu

0: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5'te Haramidere Avcılar, İncirli Merter, aksiyonda Çağlayan Haliç Bahçeli Evler Sefaköy yoğun seyretmekte. Temde Hadımköy Beylikdüzü bağlantı yolu etkili. Bahçeşehir Mahmut Bey, aksiyonda Ok Meydanı Hastal yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Ümraniye'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar yoğun seyrediyor. Kartal Ataşehir'de çift yönlü aralıklarla seyir hızı düşük. İyi yolculuklar dileriz.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: 2099 yılında labne peynire zam gelecek. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Kahin emolyo.
2: Abi kurban bayramı tatili birleşir mi onu da tahmin et de meramız gitsin demiş. Oğlum kahin değilim ben, kahin taklit yapıyorum. Ne saçma sorular bunlar ya. Abi dolar daha fazla yükselir mi demiş. Yani onu da bilmiyorum. Ben temkinli kahinim, her konuya girmiyorum.
3: Emre Mutlu Show.
4: Birazcık ses vermeye ne dersin? Her neredeysen, eğer müsaitsen sesi sonuna kadar aç şimdi. Enerjimizi şöyle bir tavan yaptıralım hadi. Hele trafikteysen var da tadından yenmez. Camları hafif indir. Yan arabadan gelen o sesi duy. Onlar da beni dinliyor biliyorum. Aç sesini radyonun!

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklamlar.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
4: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
5: Yoksa sorun değil.
4: Dedim kızım, halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
3: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Hedefe ulaştınız.
9: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Atölyede çalışan varmış gibi yapıp kepengi az kapatmaktan daha güvenlisi,

0: yerden devam ediyoruz.
1: Of of of of of.
0: Yolda mısın?
1: Öptü beni.
0: Canın mı sıkkın?
1: Öptü beni.
0: İş yerinde misin?
1: Vasız yarmış.
0: Müdürüne uyuz mu oluyorsun?
1: Ne tesurum.
0: Kuyunu mu kazıyorlar? Arkandan mı konuşuyorlar? Param mı kalmadı? Boş koy, boş koy. Her şeyini kaybetsen de neşeni kaybetme. Biraz sal kendini, sal. Yarınla ilgili bir garantin yok. Ve kontrol altında tutamayacağın şeyler için çok fazla kaygılanıyorsun. Yapma. Senlik olanlar sende kalsın ama senin elinde olmayan şeyler için kendini üzme lütfen.

işte bu. Piyanist şantörler gibi değil miyim? Enerjiyi düşürmüyoruz. ...0544-886-1886 Türkiye'nin en değişik, en neydi belirsiz şov programındasın dostum. Eğer frekanslar arasında gezerken bu sesi ilk defa duyuyorsan senin adına çok üzüldüm be. Neler kaçırmışsın. 1,5 yıldır buradayım. Çok güzel bir tayfayız biz. O kadar kaliteliyiz ki. Her sabah aynı yerde.

0: Araba sallanıyor yemin ediyorum demiş. O senden kaynaklanıyor. Arabayı sallayacak ivmeyi nasıl ya? Ben şimdi dur ben bir dakika oraya giremem dur. Kaç kişiye ben de oynuyorum evet sen de oynuyor musun demiş. İyi ki Emre Mutlu Show'dayım. Estağfurullah efendim. Sanki beni tarif ettin endişe kumkumasıyım kumkuma. Oh be mis gibi program demiş teşekkürler. Sesi açtım. Hollandalı arkadaşlar garip garip bana bakıyorlar. Ben de daha fazla ses verdim demiş. İyi yaptın. Hollandalı arkadaşlar ne anlarlar Osman Aga'dan, ne anlarlar fıldır fıldır hayriyeden. Anca onlarda lale var. He. Küçük Hollanda evleri, peynirimiz var. Bir de ne var? Tahta ayakkabılar giyip taktıkı taktıkı taktıkı dans ediyoruz. İş yerinde Almanlar şaşkın şaşkın bize bakıyorlar demiş. Baksınlar. Canımızı sıkmasınlar. 82 Berlin bak. Hadi bakalım Emre sallayalım göbeği demiş. Ben göbeği sallarsam var ya beklenen... Olmaz sıkıntı olur. Emre abi ben Uras demiş. Pınar ablasıyla okula gidiyormuş. Hayırlı okullar. Hayırlı okullar ne demek? Hayırlı dersler. Abi günaydın arkadaşlar. Sabahtan beri tartışıyoruz. Emre Mutlu ne kadar maaş alır diye demiş. Nereden girdik şimdi bu konuya? Ne alakası ya? Bütün tadım kaçtı şimdi. Adamın moralini bozdunuz. Şu anda sorulacak soru muydu bu? Hayır ama moralim belki de pozitif yönde bozuldu. Nereden biliyorsun? 400-500 bin veriyorlardır sanırım demiş. 400-500 bin liraya ben bu saatte kalkıp gelir miyim abi? Dur şimdi ciddi sancaklar bir de masaya takacağım peşime. Keşke seninle komşu olsaydık demiş. Yani. Komşu be ya. Osman'a kaçsana bize be ya. Kurtlarımızı döktük sayende teşekkürler. Daha yeni başlıyoruz ya. Daha duru be ya. Altın saçlı Hayriyem diye kendini atmış. Gerçekten de altın saçlı Elif. Günaydın abi yoldayım uzun yolda seni dinliyorum. Buradayım hayırlı cumalar demiş. Teşekkür ederiz. Efendim uzun yol kısa yol fark etmez. Eğer kulağım bendeyse senin birazcık daha tebessüm etmen biraz daha enerjinin yükselmesi için elimden geleni yapıyorum. Hatta şu anda bir tane daha yapacağım. Yapıyorum. Ben yapıyorum. Ben yapacağım. Bu bir film repliğiydi arkadaşlar. Büyüklendim sanmayın. Necat İşler'in Barda filminden bir replikti.
1: Biz yapıyoruz. Biz yapacağız.

Sözümüzü verelim, biraz geç kaldık bugün ama sizden bir şey rica ediyorum. Beni uzun zamandır dinleyenler var, yeni başlayanlar var. Adımı soyadımı biliyorsunuz, sosyal medya hesabımı biliyorsunuz. Emre Mutlu Online Instagram'da. Hatta Google'a yazarsanız benimle ilgili hiçbir bilgisi olmayan insanlar bile 5 saniye içinde benimle ilgili tüm bilgilere, ev adresim dahil panellerde varmış. O kadar da deşifre olmaz ya. Satıyorlar panellerde. Vallahi bak, telefon numaramıza kadar satıyorlarmış. Bu Discord muydu? Bir şeymiş. Discord mu? Discord mu? Senden bir ricam var. Beni ilk gördüğünde ismim, soy ismim ne olarak tahmin ederdin tanımasaydın? Bana bir yeni bir isim, soy isim. Emre Mutlu'ya başka bir şey. Mesela Mert Ciğerci. Ciğerci mi? Aklına bu gelmez adamın ya. Benim ismim, soy ismim ne olurdu? Emre Mutlu olmasaydım. Yaratıcı cevaplar bekliyorum. Hepsini tek tek okuyacağım. 0544-886-1886. İsmim, soy ismim, hayır. Hiçbirisi gerçek, şu anki soyadımda kalmayacak. Yani ismimi değiştireceğiz soyu. Bak, Emre Mutsuz falan olmaz abi. İsim de soy isim de değişecek. Hakkı Bafralı. Osman Güneli. Boğaçan Götürür. Mahmut Taşkesen ismi. Bunlardan birine karakter yapacağım, söz veriyorum. İsmimi, soy ismimi değiştir. 0544-886-1886. Erman Atmaca. Cenk Küpeli. Haydar Kurt. Mülayim Sert Adam. Mahmut Taşkesen değişikmiş ya. Mustafa Kasap. Arkadaşlar, ne kadar naif şeyler buluyorsunuz. Yani bundan sonra Emre Mutlu olamayacaksam ismimi, soy ismimi sen belirlersen ne olabilirmiş? Sami Paşazade. Muhittin Yakar. Mülayim Sevdirir. Gaddar Gül. Polat Yerimdar. Bana bir isim, soy isim belirle hadi. 0544-886-1886. Şinasi Kıllı Bacak mı? Emre Mutlu değilsem ismim, soy ismim ne olabilir? Sana sorsalar, deseler ki bu adama isim, soy isim vereceksin ve böyle yaşamaya devam edecek. Cevap sende. 0544-886-1886.

0: Ayvaz takla seven nedir ya? İsmail Binici. Haydar Can Bulan, Adnan Çoktar. Zagubettin Kuş. Naif Çökelek. ...0544-886-1886... Benim ismim Emre Mutlu olmasaydı ismim soy ismim ne olurdu? Senin gözünden nasıl gözüküyorum? Yaz, hemen geliyorum.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.

0: Show devam ediyor.
1: İlhami Saplaroğlu mu? Zırtullahi Kirmani. Cevahir Tellioğulları. Bilal Çatal. Hayır Ettin. Abuzer Action. Anne baba biri Türkü. Şerafettin Bülbül. Hayati Kopya. Toygar Kavurmacı. Abi ne, nasıl isimler bunlar ya? Kıvanç Taptatlıtu. Cemre Kutlu. Naif Çökelek. Kıvanç Tatsız Tutsuz. Zagubettin Kuş. Naci Pompacı. Daha havle. Fenasi Dalan. Oo, fantaziye geçtik. Üç isimliler de var. Şaban Remzi Pehlivan. Reşat Altın. Yatiler Üstün Soy. Coşkun Radyocu. Haydar Yumuşakbaş. Engin Altan Düz Yatmayan. Ya kopya isim olmaz, kendiniz uydurun. Bir tane isim bulun işte bana, ne olur. Emre Kumpir, ismimi kullanmak yok. Volkan Patlayanoğlu. Selçuk Yedibela. Ay çok eğlenceli. Tosun Tosuner, evet. Yıldıray Saldıray. Şabancan Mutlu. Bak ismi soy ismi kullanmak yok. Komple yani isim de soy isim de sende. Yani o yani ikisini birden değiştirmen lazım. Ramazan Tıklatanoğlu. Sadrettin Polat. Abi niye bana... niye bana... Bir şey soracağım. Niye böyle naif isimler yok? Niye aralarda böyle bir ne bileyim böyle bir... Haydar Sa... Dur okuyamıyorum ki, o kadar hızlı geliyor ki. Haydar Sapıksa. Sapı Kısa. Haydar Sapı Kısa. Mahmut Bey Gişeler. Ender Bulunan. Kudret Kahretmiş. Hasan Güldüren. Kemalettin İpek. Bak bir tane naif geldi vallahi bak. Emre sesini ilk duyduğumda Kamuran ismi gelmişti aklıma, sana yakıştırdın. Kamuran mı? Boğaçan Minik Serçioğulları. Muharrem Düve. Sağ ol. Osman Kuş. Bak.
2: Burası İstanbul efendim. İstanbul. Dinlemeye devam et. Dinlemeye devam İş stresin et. Azalsın.
1: Şakir Kalkan. Gayrullah Mümtazoğlu. Abuzer Tombik Seven. Nazım Günübirlik. Ahkam Gubidik mi? Behlül Tombul.

0: Ne yaratıcı bir kadrom var benim ya. Siz nasıl bir ekipsiniz arkadaş ya. Yazmaya devam et. Şinasi Kerim, tamam. Fatih Portakal değilim, en azından bunu bu kadar okuyabildim.
1: İndim dere ırmağa oynanayla.
0: Çilvelu oynanayla. 0544-886-1886. İsmim Emre Mutlu olmasaydı ne olurdu? İsmim ve soy ismimi. Sen yaz bakalım. Acaba ne olurmuş? İlk aklında ne canlanıyor beni gördüğünde? İsim soy isim. Teşekkürler. Of of of, yağmur gibi WhatsApp.

hayatımda görmedim. Bugün 1,5 yıldır İstanbul FM'deyim. 1,5 yıldır almadığım mesajları size ben isim sormam lazımmış. Siz ne meraklıymışsınız. Yetişme şansım yok. Agah Çakar olması lazım abi demiş. Nesin Bıngıldak olur demiş. Özge Nesin Bıldıngı... Nesin Bıngıldak mı? Servet Pıncır olurdu demiş. Nasu Fiki Fiki. Oğlum Fiki Fiki diye soyad mı olur? Gündüz Gece Gezen demiş. Vallahi yetişemiyorum, dur bir dakika. WhatsApp'ı böyle ağır çekim alabiliyor muyum? Şinasi minik kuş. Hünkar Beğendi olur demiş. Emrullah Enerjioğlu olur demiş. Gaffar... Yok, bunu okuyamam. Gaffar'a kadar okeydi de son anda durdum bak. Sadullah Cılız. Cılız ve ben. Naldıray Tonç. Fanteziye girdiler ya. Şahan Şaha Kalkan. Murtaza Kudret olurdu demiş. Thomas Goldfuss. Zeki Kaçaroğlu. Şehmuz Muzcuoğlu. Harun Lahmacun mu? Hayrettin Şokomelo. Arkadaşlar bak, makara yapmayın. Gerçekten ismim ne uyandırıyor sizde ya? Yani beni gördün, dediler ki bu adamın adını soyadını değiştiriyoruz kardeşim. Sana soruyoruz. Kanunen bu adamın adı soyadı yarından itibaren bu olacak. Ne olsun? Fuat Tokalak. Adem Sandılar. Eşref Ballı. Hakkı Gubidik mi? Ya makara yapıyorsunuz benimle ya. Saldıray Savunmacı Oğulları. Soyadı baksana Allah'ın sözü. Muhittin Kaptı Kaçtı. Ekmelettin Ponçikoğlu. Zındık Kuşu Büyük. La havle la havle. Şakir Damacana mı? Tekin Tekmez. Deniz Eren. Matyas Şimit. El Halili Binzet Diallo. Yok, biraz daha ekle ya.

Bak mesela bu biraz hani Sercan Ballıoğlu olabilirmiş de. Şakir Damacana diye isim soy isim mi olur ya? Tezcan Ağırbaş bak mesela. Tezcan Ağırbaş. Michael Kaykılıoğlu. Aşkım Can Pamuk. Aşkım Can mı? Ya bir dakika. Abdurrezzak Dıgıdık. Berk Tuğcan Öztuzu Kurular. Oğlum ben adımı söyleyemem ki bir yerde böyle bir adım söyledim olsa. Mahkemeye çıksam adımı kağıttan okumam lazım. Olur da hani bir de denk gelirse dudaktan kalbini. Kemal Erdoğan ha ha. Tolgar Kızılsakal. Tayyar Atmaca. Kadir Güldüren. Abbas Minik. Emre Satılmış. Yapma. Derin Vercen. Cesur Cesuroğlu. Bak. Barbaros Efendioğulları. Adel Hoşses. Adel mi? Olmaz mı? Olmaz mı? Hep topu... Satılmış tek fiyat. Dene ne olur, dene ne olur. Tutamam kendimi, sen çıkardın beni. Mülayim Uslu. Allah'ım nasıl yetişeceğim ben bu WhatsApp'a bugün?

0: Gerçekten de İstanbul FM tarihinin WhatsApp rekorunu kırıyoruz. Yemin ediyorum ki inanamazsınız, inanamazsınız. İyi ki varsınız ya. Meğer ne isim değiştirme meraklısıymışsınız, ben anlamadım, böyle bir şey ilk defa görüyorum ya. Kıyamet gibi ya, vallahi billahi, sağ olun. Abi günaydın, konu ne demiş? Abicim konu şu. Eğer benim ismim Emre Mutlu olmasaydı ve sana sorsalardı bu adamın adı soyadı ne olsun diye, sen nasıl bir ad soyad koyardın bana?
1: Aklından geçen şarkı senin için İstanbul FM'de.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
1: Reklam. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklamlar.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
4: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
5: Finansal özgürlük budur işte.
3: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
8: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
9: Bana göre yenilikçi olmalı.
10: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
11: Bana göre vizyoner olmalı.
12: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
13: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
7: Sağlam bankacılık. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
14: Tatile giderken evde ışığı açık bırakmaktan daha güvenlisi Kale Alarm Sistemleri.
15: Evinizi stadyuma çevirmenin tam zamanı. Samsung 98 inç 247 ekran uydu alıcılı 4K Ultra HD Smart QLED TV 126.999 lira. Üstelik Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 4 taksit fırsatıyla. Son gün 8 Haziran. Şimdi Media Markt'ta.
16: Hedefe ulaştınız.
17: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
0: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.

Sabri dağlara taşlara. İsime bak. Emre dıngıl dıngıl bass. 43.80 demiş. Kudüs'ü Kerim. Bıngılcan Tıngırtıoğlu. Agacım bak. Aslan yenilmez demiş. Olduğu isme bak şunun be. Roket Atar. Filo Mahmut. Türksev Vatansever. En usturuplu ismi ben koydum herhalde demiş. Enes Can. Mete Koyver. Serkan Yavaş. Güneş Yağmur. Durmuş Kaçmaz. Bihter Ziyagil oldu. Muzaffer Kırıkçanak. İsim soy isme bak. Adamın dibisin. Bunlardan birisini seçeceğim, bir karakter yapacağım kendime ya. Yaprak döner mi? Duran Tekerlek. Döndü yan verdi. Servet Şekerel. İrfan Günaydın. Bora Açık Yürek. Bak mesela bu Bora Açık Yürek şey, böyle popçu ismi değil mi? Mesela Bora Açık Yürek'in son single'ı yayınlandı. Tüm platformlarda. Ateş Saçan. Murtaza Cuma Trafiğinden Çıkamaz Oğulları. Barbaros Efendioğulları. Tahir Minik. Arslan Güçlü Aslan. Berkay Taktak. Mücahit Kel mi? Bir de slogan yazmış. Mücahit Kel ile Günaydın İstanbul demiş. İstanbul Efendi yayın başlıyor. Mücahit Kel. Oğlum ben Kel değilim ki. Uzay Ay. Poyraz Andoğlu. Dizi karakteri bu da.

Sen gidiyorsun ya işine yetişmek için. Saçlarını, gözlerini, ellerini, neyin varsa toplayıp gidiyorsun ya. Her seferinde bir şey unutuyorsun. Sıcak, termometrede yükselen çizgi çizgi. Kim bilir nerelerde soğuyorsun. Senin göz bebeklerin var ya, kadın kadın gülen, insan insan bakan göz bebeklerin. Beni tutsa tutsa, gözlerin tutar ayakta. Beni yıksa yıksa, gözlerin yerle bir eder. Ne gelirse onlardan gelir bana. Çalışma gücü, yaşama direnci, mutluluk gibi kazanılması zor, mutluluk gibi yitirilmesi kolay. Bir açarsın ki mutluyum, bir kaparsın her şey elimden gitmiş. Sen gidiyorsun ya işe yetişmek için. Saçlarını, gözlerini, ellerini, neyin varsa toplayıp gidiyorsun ya. Her seferinde bir şey unutuyorsun. Termometrede yükselen çizgi çizgi sıcak.

soğuyorsun. Senin göz bebeklerin var ya, kadın kadın gülen, insan insan bakan göz bebeklerin. Beni tutsa tutsa, gözlerin tutar ayakta. Beni yıksa yıksa, gözlerin yerle bir eder. Ne gelirse onlardan gelir bana. Çalışma gücü, yaşama direnci. Mutluluk gibi kazanılması zor, mutluluk gibi yitirmesi kolay. Bir açarsın ki mutluyum, bir kaparsın ki her şey elden gitmiş. Gidişini anlatıyorum. Rıfat Ilgaz.

Evet, yani gerçekten inanılmaz güzel isimler olduğu gibi inanılmaz saçma sapan isimler de. Eksik olmayın.

Denize mi gitsem, soğuk bir mola gidip mağazalarda eşelensem mi demiş. Bilemedim bir türlü, hayat çok zor. Abi derdini seveyim. Gerçekten derdini seveyim ya. Seni de seviyorum, derdini de seviyorum. Katmerli katmerli. Şevkat yarım döner.

0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları Karadeniz'in iç kesimlerinde 4 ila 6 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul, İzmir ve Diyarbakır 32, Ankara 28, Bursa 35, Antalya 25 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde oldukça yoğun. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5'te Haramidere 5 yol, Merter Topkapı, Aksiyon'da Çağlayan Haliç, Merter Şirinevler etkili seyrediyor. Tem'de Esenyurt Avcılar ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Sultan Gazi Ok Meydanı, Aksiyon'da Bayrampaşa İstoç etkisini sürdürüyor. Hadımköy Beylikdüzü'de yine aralıklarla seyir hızı düşük. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir'den başlayan yoğunluk hem birinci köprüye kadar hem de ikinci köprüye kadar oldukça yoğun seyrediyor. Kartal Ataşehir'de çift yönlü aralıklarla seyir hızı düşük. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: bir yeniden iletimdir.
1: Bilgisayar farenizi nasıl hareket ettirdiğiniz kişiliğinizi yansıtıyormuş.
2: Bak hele, bak hele.
1: Ya şimdi ne oluyormuş? Ben şimdi mouse'la bana şimdi görev verdiler 20 dakika. Oraya tıkla, buraya tıkla, oraya çek, pencereyi kapat. Benim kişiliğimi mi anlıyormuş şimdi bu yani? Bu Chicago Üniversitesi ne boş işlerle uğraşıyor arkadaş. Yani annem babamla 45 yıldır evli, seni tanıyamamışım diyordum babama. Mouse'dan sen nereden anlıyorsun mouse'dan? Ha, çarpı hızlı mı kapattı? Bu var ya, ben sana bir şeyim, bu yiyici.
2: Ne?
1: İki sayfa arka arkaya çıkıyor, 300 sayfa aşağı mı indirdi? Ben sana bir şeyim, yalancı bu, aldatır karısını bu. Ya neyi nereden nasıl bağlayacağız şaşırdı. Chicago Üniversitesi, kendine gel. Bunları başımıza sarın, kızlar çantalarında mouse taşısınlar ondan sonra.
3: Adnancığım kusura bakma, şu mouse bir de şuraya koy. Şu ekranda bir paint'ten bir resim çiz bakalım. Ben burada analiz yapacağım. Mouse'u nasıl hareket ettiriyorsan öyle bir adammışsın. Öyle diyor Chicago Üniversitesi.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
1: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPOS'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPOS oluyor. POS'um cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPOS'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
2: Reklamlar. Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye. Nazarlar değmesin.
1: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.

0: Arda Marlalı yazmış. Çok ince, evet çok ince. Gerçekten ince. Vallahi kızımın adı varsa soyadında ben okeyim. Günaydınlar demiş. Bugün aile boyu severek dinliyoruz seni demiş. Polat ailesi olarak seni çok seviyoruz demiş. Efendim ailenize selamlar, herkese selamlar, saygılar, sevgiler. Ne kadar güzel, mutlu bir çift. Arkasında da çocuklarıyla yollardalar. Oradan fotoğraf atmışlar. Ceza kapalı infaz demiş. Kedisinin fotoğrafını atmış. Balkondan dışarıyı böyle tam olarak göremeyen bir... Yani aslında yani çıksa oho, mahalleyi katıp karıştıracak da işte kediler biraz değişikler. Efendim şimdi tuvalet kağıdı kullanıyor musunuz diye sormak çok saçma olacak ama konuya da bir şekilde girizgah yapmam lazım. Tuvalet kağıdı hepimiz kullanıyoruz dur diye düşünüyorum yani. Kullanmayan varsa söylesin, ben kullanmıyorum, asla karşıyım tuvalet kağıdına falan. Yani teknolojik bir ihtiyaç olmasa da insanoğlunun uzun zaman önce keşfettiği ve banyolarımızda olması gereken, kullanılması gereken ya da öyle düşündüğümüz bir şey, alışveriş yapıyoruz bunu. Bilim insanlarının yaptığı bir araştırmaya göre çevre dostu olarak pazarlanan bambu tuvalet kağıtlarının her zaman daha düşük karbon ayak izine sahip olmadığını ortaya koymuşlar. Şimdi mesela bak, böyle bir araştırma var ama mesela şimdi atıyorum bir tuvalettesin. Hepimiz insanız yani, değil mi? Yani hani bunu yani bunun şakasını yapmak istemiyorum ama şaka oluyor işte konuşunca da. Yani mesela tuvalet kağıdı yok mu diye bağırıyorsun ya bir yerde, bir misafirlikte veya orada işte bitmiş falan, alıyorsun geliyorsun falan. Ya bunun karbon ayak iziyle alakalısını nasıl düşünüyor olabilirsin o anda? Hangi an olduğunu anladın mı? Bence anladın. Yani şöyle düşünüyor olabilir misin? Ya tuvalet kağıdı kullanacağım ama şu anda da tam da lazım ama acaba her zaman sandığımdan daha düşük bir karbon ayak izine sahip olmadığını düşünüyorum şu anda. Yani uzmanlar çevresel etkinin azaltılması için su bazlı temizlik yöntemleri ve bilinçli tüketim alışkanlıklarının önemine dikkat çekmişler. O anda aklına nasıl gelecekti bu? Son yıllarda çevreye duyarlı bir alternatif olarak öne çıkan ağaçsız tuvalet kağıtlarıyla ilgili dikkat çekici bir araştırma yayınlanmış. Araştırmacılar özellikle Çin'de üretilip farklı ülkelere taşınan bambu tuvalet kağıtlarının bazı koşullarda geleneksel odun bazlı ürünlerden daha yüksek karbon emisyonuna neden olabileceğini açıklamış. Abi bak, o anda karbon emisyonunu hesaplayamazsın. Ben hesaplayamam mesela, şu anda aklıma geliyor. Şimdi bilimsel veriler yapmışlar, tamam, demişler ki elde edilen verilere göre Amerika'da hafif kuru krepe teknolojisiyle üretilen bir ton odun bazlı tuvalet kağıdı üretimden kullanım sonrasına kadar yaklaşık 1824 kilogram karbondioksit eşdeğeri emisyon oluşturuyor. Abi bak, bu o anda düşünecek bir şey değil ki. Aynı miktardaki bambu tuvalet kağıdının ise 2400 kilogram emisyona neden olduğunu tespit etmişler. Ve sen o anda o çaresizlik içinde... Düşünsene, kapının aralığından biri veriyor tuvalet kağıdını. Başına geldi bu, biliyorsun. Tuvalet kağıdı yok diye bağırdın, o da ah koymamışız falan, misafirliktesin. Kapıyı böyle tuvalet kağıdını geçeceği kadar açtın hafif böyle hani. O aralık seviyesini biliyorsun ve sana uzattılar. Aldın ve şey mi dedin yani, bu bambulu mu normal mi? Çünkü bambulu olanlar 1824 kilogram karbondioksit eşdeğeri emisyon oluştururken eğer öyle değilse yaklaşık 2400 kilogram emisyona neden oluyor. Hayal etsene kendini be. Ayak bileklerinde olan kıyafetin ve sen o an yani... Genel bir bilgilendirme adına tamam, okey, kabul edilebilir bir şey ama... Bir an var ki... O an tuvalet kağıdının neyden yapıldığı, neyden üretildiği çok fazla sanki bence. Ben kendi adıma kendimi yakıyorum. Odadaki fili öldürüyorum şu anda. Ben düşünmem bambuymuş, bilmem neymiş, yok palamutmuş, meşeymiş, gürgenmiş. Çabuk ver şunu be! Araştırmada ayrıca yüksek enerji tüketen kurutma teknolojilerinin kullanıldığı premium ürünlerde bambu lifinin karbon ayak izine arttırabildiğini belirtmişler. Bambu bazlı ürünlerin bazı çevresel göstergelerde özellikle duman oluşumu ve solunum sağlığına ilişkili, solunum sağlığıyla ilişkili kategorilerde daha olumsuz sonuçlar verdiği ifade edilmiş. Bunu kapı arasında konuşamazsın abi. Ya tamam alırken marketten alırken tamam bakabilirsin ama o bir an var işte o an. Göz göze geldik o çaresiz an var ya. Misafirliktesin ya da sevgilinin evindesin ya da ne bileyim eşinden istedin, karından, kocandan istedin, kuzeninden, birinden istedin. Onunla böyle bir böyle bir yarım göz göze gelme var ya kapı aralığından. Orada o sana onu uzatıyor. Sen onu sorar mısın mesela bu bambu bazlı mı yoksa normal? Yani 1834 kilo karbondioksit üretimine mi sebep oluyor? 2400. Hangi karbon ayak izi o anda? Bu arada madem konuyu başlattık devamını getirelim. Uzmanlar ortaya çıkan farkın bambu bitkisinden değil üretim süreçlerinde kullanılan enerji kaynaklarından kaynaklandığını vurgulamış. Bir de bak bunu da düşüneceksin. Böyle bir damla hissi var vücudun. Yani hiç, bak anlattırma bana şimdi. Akan giden bir zaman dilimi gibi. Acil kendine onu pıt pıtlaman lazım yani o... Ve böyle düşüncelere gark olabiliyorsan helal olsun. Ben mesela düşünsene elinin tersiyle itiyorsun. Diyorsun ki bu bambudan mı? Hayır. Ama sen bilirsin burası senin banyon ve orada masum bir havlu duruyor. Ve asla bunu yaptığım kimse göremeyecek. Birazdan kapıyı kilitleyeceğim. Sen yarın sabah yüzünü mü silersin, yüzünü mü kurularsın? Benim işim bitti. Ve orada masum bir havlu görüyorum şu anda. Eğer kaçınıyorsan bana bambu olmayandan getir bak. Bak. Yaparım. He? Beti arttırayım mı biraz? Daha da iğrençleştireyim mi sohbeti? Hani çamaşır makinesinin önünde biriken o tişörtler falan. Yarın birisi onu bir seyahatte mi giyecek başka bir şey mi? Sen onu eline alıp. O an çaresizlikten yani. Çok iyi anlıyorsun değil mi? Gözünün önünden geçiyor ya yaptığın. İşte bak yazmış. Düşünmek bile istemem. Ya o makinenin önünde birikmiş ya. Zaten bunlar hani... Yıkanacak dersin vicdanen hani anladın mı? Sus artık ya demiş. Neden? Kendinle yüzleşmek mi istemiyorsun yoksa? Yoksa sen de he? Öyle mi? Ya şimdi atmış oraya adam tişörtünü zaten bunu yıkanacak bu kuruyacak bir şeyler. Sen de kendi karbon ayak izin değil de ne izi olduğunu şimdi. Tabii taharet musluğunun da önemi var yani bir mesela böyle soluk soluk akan vardır. Bir de böyle vurdu mu tazikle yani. Şu anda radyoda olduğum için çok anlatamıyorum da bununla ilgili benim videolarım var bir iki tane video çektim. Yani candır dersin yani hani o... Su her şeyi paklar bravo işte ben de ondan bahsediyorum böyle vurdu mu... Yıkıp geçen suyu biliyor musun işte yani... Ondan bahsediyorum işte o mesela... Alır götürür seni uzaklara yani hani... Tam da anlatamadım ama... İnsanı düşündürme demiş. Abicim, ablacım, abim, ablam, kardeşim, canım benim, her kimsen beni dinleyen. Sen anladın konuyu, sen biliyorsun bunu. Uf abi o su vurunca demiş. Evet ondan bahsediyorum o su vurunca. Mesela ben taşınacağım bir evde ilk önce onu kontrol ediyorum. O su yol ya yani su kanal o... Alıp beni uzaklara götürebiliyor mu yani hani orada ne var ne yok hani anladın mı? Ondan bahsediyorum yoksa başka bir fenalık geldi. Mis gibi ondan sonra tamam artık oradan bir tane de tişört bulursun makinenin önünde. Eğer karbon bazlı mı ayak izi mi falan bunları hesaplamıyorsan kimse de görmüyor hazır. Ondan sonra tamam işte pıt pıt pıt pıt pıt. Devam. Hiçbir şey yokmuş gibi salona sırıtarak girersin. Yani, of be ne güzel tuvaletiniz varmış valla.
1: Emre Mutlu. Mesutlu Show'da kısa bir ara.
2: Reklam. Hedefe ulaştınız.
3: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.

0: Emre Mutlu Show devam ediyor.
1: Siz neredeyseniz şarkılarımız da orada. Burası İstanbul FM.

Sultsuz anlayacaklar demiş. Buradaki herkes konunun ne olduğunu çok iyi biliyor zaten. Emre çok fena sıkılmış. Abi o su vurunca var ya demiş. Arkadaşlar ben burada yani anti-hümanist bir yaklaşımla konuşmuyorum. Bu hepimizin başında olan şeyler. Neden yani? Hep bir inkar. Olandan bahsediyorum yani, Allah Allah. Tazikli taharet musluğu candır yani, bu kadar basit ya. Tazikli ve istediğin yere denk gelen diyeyim yani, hani böyle anlatabiliyorum yani, tam böyle hani. Alacağım eve bir tane tazikli taharet musluğu. Yok mu? Belçika'yı, Brüksel'i, efendime söyleyeyim İsviçre'yi, Hollanda'yı anlarım da bizde var, bizde vardır ya. Onun bir de ayarı vardır da tam anlatmak istemiyorum artık. Ucundan bir ayar. Benimki taziksiz, bilmiyorum ayarını demiş. Tüh be. Adamın ağzı saksıya gül vermiş. Anlamadım ki. Ucuna duş başlığı takmak, yok o kadar da değil ya.

Bir de sıcak şofben suyu var. Ben bu elektrikli şofbenlere bayılıyorum ya. Yemin ediyorum anlamadığım bir şey var. Mesela kombi atıyorum 50 bin lira falan. O ucuz böyle hani yazlıklarda genelde tercih edilen. Var ya o marka söylemeyeyim şimdi 1-2-3 ayarı var böyle. Abi nasıl saniyede neyle ısıtıyor, nasıl o suyu o kadar sıcak yapabiliyor? Akan bir suyu mesela su ondan geçerken vallahi bu teknolojiyi aklım almıyor. Şimdi kendine mesela o bir suyu çekiyor onun içinden geçiyor falan ya nasıl ısıtabiliyor o kadar sıcak suyu anlayabilmiş değilim vallahi. Genelde bak Burcu'nun yazdığında da var. Ondaki de iyiymiş yani bu arada hakikaten. Böyle mesela 2'yi alıyorsun sıcak 3'te tam böyle cehennem gibi sıcak. Onun nasıl olduğunu anlayabilmiş değilim. Vallahi anlamıyorum yani benim kafam almıyor o kadar. Kettle mantığı abi tamam da kettle mantığı ama bak mesela yani soğuk buz gibi su geliyor. O basınçla oradan geçerken nasıl ısınarak sana o elindeki o telefon derler ona telefon derler eskiler. Duş başlığı yeni tabir. Eskiden duş telefonu diyorlardı ona. Sanki kulağına tutuyormuşsun gibi. Google'a duş telefonu yaz çıksın bak. Nasıl oluyor oradan o kadar sıcak şeyi geçirebilip birdenbire seni böyle ne bileyim anlamadım ya. Bir de yazlıklarda şey vardır böyle her gelenden kalan biriken vücut jeli, duş jeli, şampuan, her biri ayrı marka. Hiç çıkmıyor aklım. Onları karıştıranlar var birbirine. Cevapsız bir çok... Ayarı var demiş ortada tutacaksın ayarı nasıl biliyorlar bak görüyor musun? Abi içinde küçük bir su haznesi var önce orası ısınıyor tamam da. Agacım foldur foldur su akıyor oradan yani foldur foldur da yeni tabir ha şu anda çıktı ağzından. Nasıl o kadar hızlı akarken bütün su sıcak gelebiliyor? Mesela normalde birazcık böyle akıtır durur orada yazar ısınıyor der mesela. Basınçla alakası yok o kadar elektriği kime versen o bile ısınır demiş. Yazlıkçı dostu su ısıtıcısı muazzam bir mühendislik vallahi demiş. Anında sıcak su. İkiyi aç devam et. Biz de kaç yıldır kullanıyoruz bana mısın demiyor. Bana da bana mısın demedi. Sana mıyım dedi hatta sana mı açılıyorum şu anda bu sıcak suyu. Tüm yazlıkların biliyorsunuz ki vazgeçilmezi o cihazlar. Meşhurdur yani küçücük ya. Valla bir karış şey nasıl oluyor anlamıyorum o kadar insan denizden gelip gelip herkes sırasıyla. En kötüsü de geride kalırsam mesela 3. 4. sıraya kalırsam başkalarının buharına giriyorsun ya. Senden önce girmiş banyoya inşallah sadece duş yapıp çıkmıştır yani. O biraz sıkıntılı olabiliyor. Başkasının buharına girmek diye bir şey var. Evet. Bak sistemi atmış. Aslında su uzun sıcak bir kanaldan geçiyor. Soğuk gelip sıcak çıkana kadar çok dolanıyor abi içeride demiş. He. Hani küçücük bir hazneydi? Yiyorsa kışın da ısıtsın demiş. Adam var. Termostat mı diyorlardı onu? Onu atar yapıyor ya. Nasıl diye sorma, nasıl diye sorma. Bir çıkıyorsun böyle koridordan bir kızartma kokusu geliyor böyle. Mesela patates, patlıcan, biber, domates, kabak. Küçülme karşımda. Yoğurtlu böyle. Nasıl diye sorma, nasıl diye... Sonra sinekler minekler falan. Tabi son bir tur daha deniz yapar mısın yapmaz mısın bilemez. Onun ne zaman olacağı belli olmaz. Bir kere daha gider miyiz? Yok ben duşumu aldım artık ya. Hafiften böyle bir sırt kaşıntısı. Bu arada olmazsa olmaz bir kural vardır biliyorsunuz. Hiçbir çatal bıçak takımı olmaz orada. Hiçbir tabak, hiçbir sandalye, hiçbir eşya birbirini tutmaz. Yazlık hep hakir görüldüğü için hep böyle toplama getirmişlerdir.
Orası böyle şey yani, idareten canım, aman yazlığa götürün, aman bu yazlıkta olsun.

Şimdi bir WhatsApp rekoru kırmışız bugün. İyi ki varsınız, sayenizde oldu. Fakat bu rekoru egale etmem lazım benim. Sizden bir rica edeceğim. Çok zor bir şey değil. Zaten bunun üzerine de konuşacağız. Şu anda eğer kulağındaysam, eğer beni duyabiliyorsan hem kapanış yoklaması hem herkesten burcunu yazmasını istiyorum. Mümkünse sadece burcunu yaz. Hem WhatsApp rekorumuzun üstüne rekor kıralım, egale edelim. Bana sadece burcunu yazmanı istiyorum. Bununla ilgili bir konu var çünkü. Bakalım neymiş senin burcun. Hem bizim WhatsApp rekorumuzu kırmış olalım. Kırıp dağıtıp tarumar etmiş olalım. Kendi rekorumu bu arada. Biliyorum diğer radyolarda bu kadar WhatsApp asla bu kadar etkileşim olmuyor. Ama biz kendi rekorumuzu kırmak adına ilk defa yazanlardır, lütfen yazsınlar. Bir zahmet sadece burcunu yazman yeterli. Bakalım en çok hangi burçtan bizi? Akrep o mu? Oo, balık baskını var. Oğlak, terazi. Aslan, akrep. Ne? Aslan burcu mu? 0544-886-1886 eğer beni duyabiliyorsan şu anda, sadece burcunu yazmanı istiyorum senden. Yaz bakalım neymiş. Hem de WhatsApp'ı iyice bir uçuralım şöyle bir.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Atölyede çalışan varmış gibi yapıp kepenge az kapatmaktan daha güvenlisi,

0: takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Reklam.
2: Müziğin sesini sakın kısma. Senin için en iyiler İstanbul FM'de.

sonuna geldim dostlarım. İyi ki varsınız, iyi ki vardınız. Bu şarkı sana geliyor biliyorsun değil mi kaptan? Kaptanlar, canım kaptanlarım. Ölmez sağ kalırsak yarın sabah 07.00'da. Efsane Radyo İstanbul FM'de. Türkiye'nin en değişik şov programı Emre Mutlu Show'da. Buluşalım, görüşelim, gülüşelim derim. Seni çok seviyorum. Bu şarkı benden sana geliyor. İmkanın varsa bağıra çağıra söyle. İmkanın yoksa içinden eşlik et. İlk defa duyuyorsan da çok şanslısın. Yarın sabah görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Ne? Yarın sabah görüşemiyoruz. Yarın cumartesi mi? Gider ayak saçmaladım. Pazartesi sabah görüşmek üzere. Söz verdim diye geleyim mi illaki? Bakalım belli olmaz, sürpriz. Kendine çok iyi bak, görüşürüz. Seni çok seviyorum. Pazartesi sabah buradayım. Sen de burada ol ki görüşelim, gülüşelim. Sohbet edelim. Aşık mısın demiş. Sana aşığım. Size aşığım, işime aşığım. İyi ki varsınız, hoşçakalın.